siper ediyorum aşkımı ve kavuşmaya. Her olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkımın kalkanında, aşkımın kalkanında. Ruhumda boranlar bitmek bilmez, isyanlardayım. Olsun be, dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum. Adım, adım namusum olsun.

0: Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu.
1: Simsiyah saçların damardan kalbe.

kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Dert babası. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Derdinle dertlenen dert babası. Derdinle dertlenen dert babası.

kırılan umutlar kurdurmaz hayal. Deliye dönmüşüz bu neye bedel. Kırılan umutlar kurdurmaz hayal. Deliye dönmüşüz bu neye bedel. Bitmeyen bu borç ağır bir an evvel. Senin yarattığın dert babasın. Bitmeyen bu borç ağır bir an evvel. Senin yarattığın dert babasın. Derdin

ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez olur. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edilecek yurdun. Kanla sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum.

0: FM damardan kalbe.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttülük, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

0: Hani söz vermiştin ya canım, gitmeyecektin. Şimdi ise arkana bakmadan çıkıp gidiyorsun. Gitme. Sen gidersen yok olur benliğim, çürür bedenim gülüm, gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz, anlatsam derdimi dinleyen olmaz gülüm, gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm, gitme.
1: İmbat FM, gitme. Damardan kalbe.

sana yazdığım son mektubuna. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardından sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

0: bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumla beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.
1: Anne, sana yazıyorum bu son mektubum.

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

0: Söyle nedir bu devran böyle? Bana gerçekleri söyle. Hala babam gelmedi. Hala babam gelmedi.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

Bilmeyen aşkı çekemez, aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş, dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaşım.

Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derviş çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün.

tramvayındır. Hiç sorma, resminin gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür eskici.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
10: Doğru seç.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

burun kıvırdın ve ezdin tüm yürekler. Ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Evet, evet saygıdeğer dinleyici dostlarım. Boğaz'ın göz bebeği, kemir yanan bu güzel beşirin köşen tavernasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik abalı ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
8: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca sizinle moda tiyolara verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
7: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
7: Doğru seçim Doğru Can.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

Daha sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?

Jiu-Jitsu.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yari.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, Doğru Can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: Mobilya alacaksan, evin için doğru seçim, doğru can.
5: Doğru seçim, doğru can.
2: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya Beşa Migros mağazalarında.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Damardan Kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbat Canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bunu neden her sabah hatırlatıyorum? Çünkü şirketi arayıp, radyoyu arayıp yayınlara nasıl dahil olabileceğinizi sorduğunuz için ben de programın başında hemen bu açıklamayı yapıyorum. Evet, bugün günlerden Burhan Çaçan günü. Sevgili Ahmet, şahane bir liste göndermişsin. Senin de dediğin gibi benim de aklım karıştı. Şarkıların hepsi birbirinden güzeldi. Ama her zaman söylüyorum, ilk dörtlü esas şarkılar olarak arşivde mevcutsa yerini alıyor, eğer yoksa yedeklerden ben ekleme yapıyorum. Bugün ilk dörtlüyü aldım listeye. Kendime şarkı seçerken de 1 ile 2 arasında gittim geldim, gittim geldim. Sonunda dedim ki ben ikisini de alayım, niye bu kadar düşünüyorum ki? İmbaş canlarım kızmaz değil mi? 2 şarkıyı da alıyorum. 1 numara, 2 numara benim. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek Ahmet. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım. Hoş geldin, sefa getirdin. Bugün nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı. Öncelikle sana, tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin, şimdiden teşekkür ederim diye seslenen sevgili Hoşçit, hoş geldin. Afyonkarahisar'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Unutma. İster kıymetin bilinsin, ister bilinmesin. Senin yüreğin güzelse, sen her yerde güzelsin. Günaydın, mutlu sabahlar Masal ablam benim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok özlendin yine. Nasılsındır, nasılsın, nasılsındır nedir ya? Ben okuyamadım Sedat, sen doğru yazmışsın. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Kibariye'den güzel bir şarkı istiyorum. Bir insanın iyi gününde yanında olduysam, kötü gününde de elini bırakmam. Ben vefayı bilirim, nankörlüğü sevmem. Hep karşı taraftan bekleyip onlar için kılını kıpırdatmayanlardan değilim. Ne verdiysem karşılığını beklemeden verdim. Ama bazıları vefayı sadece kendisine gösterilince hatırlıyor. Sıra karşı tarafa gelince ortadan kayboluyor. Nankörlük işte. Öyle ne yazık ki. Hep bana, hep bana dünyası oldu bu dünya. Video çok güzel olmuş, eline emine, yüreğine sağlık, paylaştım bile diye de seslenmişsin. Senin de ellerine sağlık Sedat. Işığını önünde ara, geçmişte kalan gölgendir. Yeni gün yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal. Keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu.

etrafındakileri de yaşatabilen, sen var ya sen, ah sen her şey demeksin diyebilenlere şarkımızı armağan edelim. O zaman gelsin şarkımız.

Eyvah eyvah. Sabah sabah can abimi sinirlendirmişim bak. Olmaz diyor. İki tane olmaz. Ya hepsini alıyor bir tanesini. Bir defalık. Bir defalık iki şarkı alayım ben. Olmaz mı can abim, Bekir Kaymaz abim? Yorulduğumuzda bize sabır, düştüğümüzde bize kuvvet ol. Bugün hepimiz için sadece bir iş günü değil, senin rahmetine ve merhametine kavuştuğumuz bir gün olsun. Dualarımızda birbirimizin niyetine ortak olduğumuz, senin rızanla birleşen huzurlu bir gün nasip eyle. Günaydın, günaydın, hayırlı, huzurlu, mutlu sabahlar diliyorum. Ege'nin incisi, İmbat bölgesinin, İmbat'ın, bölgenin tahtın sahibi, gönüllerin sultanı, İmbat canların can ablası, Masal İmbat Sever, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Çok değerli İmbat ailem. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Şükürler olsun. Ablam listem hazır. Bir sonraki mesajda. Ah ve Şafak'tan da güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkı İmbat'ın Sultanı Can Masal ablam ve sayfamızın güzide hanımefendileri ve beyefendilerine armağan olsun. Rastgele Kraliçe diye seslenen sevgili Ahmet. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Şafak'tan güzel bir şarkı seçmiştim. Birlikte keyifle dinledik. Oh mis dedik. Hemen bir sonraki mesajında da zaten listeni göndermişsin. Çok kıymetli sanatçımız merhum Burhan Çaçan, saygı ve özlemle anıyoruz. Eşsiz eserlerinden derlemiş olduğu muhteşem şarkılar. Umarım siz değerli İmbat canların yüreklerine dokunabilir. Vallahi ablam diyor, bayağı bir kararsız kaldım. Şarkıların hepsi çok güzel. Sen ortaya karışık koyuver gitsin. Hangi şarkıyı seçersen başımla beraber. Sana kolay gelsin canım ablam diye seslendin. Ahmet çok teşekkür ediyorum, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Dediğim gibi ilk dörtlüğü çalma listeme aldım bile. Birlikte keyifle dinleyeceğiz. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam Masal. Güneşte yaşa, denizde yüz, doğanın havasını içine çek. İçten bir sevgiyle yaptığın hiçbir şeyden pişman olma. Kalpten doğan hiçbir şey kaybolmaz. Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin, şahane geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İşin içinde sevgi varsa pişmanlık duymamak gerekiyor diyoruz ama sevdiğimizi pişman ettiler. Onu ne yapacağız? Olsun. Ben hep şöyle diyorum. Gidenin ardından beddua etmenin ya da kötü konuşmanın hiçbir manası yok. Yaşanmışlıklara saygı duymak gerekiyor. O yüzden sevgi verdiğimiz, sevgi gördüğümüz, hani küçücük de olsa sevgi gördüğümüz yerde sonradan nankörlük etmenin kimseye bir faydası yok. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla, hayırlı huzurlu yayınların olsun. Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı gönder gelsin, Karamürsel'de sesler sonda başlasın başlasın diye seslenen Mümin Başkan, hoş geldin. O zaman son ses dinlemeye devam ediyorsun. Çünkü az sonra Ferdi Baba şarkısı radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin Can Masal. İmbat canlara selam olsun. Senden ricam Mahzun Kırmızıgül'den güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. Bulunmaz Hint kumaşı olmadığımı ben biliyorum. Paspas olmadığımı da siz bilin. Ya... Aynen öyle. Kimse bulunmaz Hint kumaşı değildir ama seviyoruz diye, değer verdik diye de kimsenin ayaklarının altında paspas olacak halimiz yok. Ha, onları da duyduk. Ayaklarının altına paspas olurum diyenlerin
aslında hiçbir şey olmadığını da gördük. Amacımız ne birilerinin ayaklarının altına paspas olmak, ne de birilerini ayaklarımızın altına paspas etmek. Aslında biz yer gösterici olarak ilk önce yüreğimizi, başımızın üstünü gösteriyoruz. Ha, onlar yerini yadırgadığı zaman ne diyoruz? Bizim ayağımızın altında da yerimiz var. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Evet, bugün neredeyim? İzmir Şehir Hastanesi'nden sevgiler, saygılar, Cenab-ı Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin diye seslenen Sakal Faruk. Hoş geldin, çok geçmiş olsun. Diliyorum ki sağlığın, sıhhatin tez zamanda en güzel şekilde, en hayırlı şekilde senin de yüzünü güldürsün. Hoş geldin Masal ablam. Günaydın. İyi günler, iyi yayınlar, iyi dersler. Allah'a emanet olun ablam diye seslenen Amasyalı Murat. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Günaydın. Hayırlı sabahlar masalımız. Keyifli yayınlar. Büyük İmbat ailesi cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı işler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. İlerleyen saatlerde olursa Neşe Karaböcek'ten diyor güzel bir şarkı gelir mi? Şimdiden çok teşekkür ederim diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Tüm gurbetçanlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Masalımız günaydın, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize Krone'den selamlar. Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı, tüm ferdicilere, imbahçanlara, sana da gelsin masalımız. Haydi bakalım diye seslenen Beydalı. O zaman senin istediğin değil ama güzel bir Ferdi Baba yorumu gelsin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
9: Her senin kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

şahane bir konseri sonlandırdık. Ahmet Bozkurt, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbahçanlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Bakın o kadar zordu değil, değil mi? İki emoji ile bir sürü dua alıyorsunuz. O yüzden bol bol alkış gönderin. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı günler. Tüm İmbahçan dostlarına hayırlı günler diliyorum. Hadi salıyı sallayalım. Gönder gelsin yüreğimize dokunan şarkıları. Mesela diyor İntizar'dan güzel bir şarkı. Gurbetlik çekenlere gelsin. Ahmet kardeşim, listeyi gördüm, süper olmuş. Üçüncü şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim inşallah. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, sana. Sana gelsin. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Eyvah eyvah. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Vermişsin coşkuyu. İstemiş olduğun şarkıyı Sibel Can yorumuyla dinletsem. Olur mu? Olur bence. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ben yokum bugün, rutin kontroller var yarın Ahmet kardeşim. Ha, bugün yokum, kontroller var yarın. O yüzden bugün de hazırlık yapıyorsun, tamam. Böyle hızlı hızlı okuyunca mesajlar anlamını yitiriyor. O yüzden yavaş okuyacağım, söz. Ahmet kardeşim, konser şarkıları süper olmuş. Dinlemiş gibiyim diyor. 100 üzerinden 100. Aydın'dan Hüseyin, kolaylıklar dileyelim sana. Bugün saat 22.00'da oynanacak olan maçta Fenerbahçe'm Lyon karşısında başarılar diliyorum diyor. İzlemek isteyenler için de kanal belirtmişsin. Sevgili Hoşet, peki izlemek isteyenler, saat 22.00'daymış maç Fenerbahçe'mize. Ben de başarılar diliyorum inşallah, bir galibiyette yüzümüz gülsün. Garibanın yüzü güler mi? Güler ya. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Uğur Aslan'dan diyor güzel bir şarkı, güzel bir şiir, çalabilir misiniz, iyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy, hoş geldin. Antalya'ya da selamlar, sevgiler gönderelim ve hemen arşive bir göz atalım. Saklanan yorumlarımız var. Günaydın Melek Masal. Hayırlı yayınlar tüm imbatçılara. Hayırlı işler, kazasız belasız inşallah. İbrahim Erkal'dan diyor güzel bir şarkı, dinletir misin? Şimdiden teşekkür ederim. Selamlar, saygılar diye seslenen sevgili Ethem, hoş geldin. Dün benim sayfama da yazmışsın. İşlerin yoğun, aramızda olamıyorsun ama artık hafiflettik. Bundan sonra bol bol birlikte olacağız inşallah, değil mi? Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Ahmet kardeşim, eline, emeğine sağlık. 100 üzerinden 100, süpersin. 3 numaralı şarkıyı aldım. Mekanı cennet olsun annem ve tüm vefat etmiş annelerimizin diye seslendin sevgili Ender. Sonsuzluğa uğurladığımız tüm annelerimiz için şarkılarımızı ve dualarımızı gökyüzüne gönderelim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Can Masal, nasılsın? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Azer Bülbül'den, Cansever'den şarkılar istiyorum. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Adana'dan selamlar, eyvallah diye seslenen sevgili Mesut, hoş geldin. Bizlerden de Adana'ya sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ben iyiyim. Sesim sizlere nasıl yansıyor bilmiyorum ama çok şükür iyiyim. Hay maşallah bana. Alaaddin hoş geldin. Emojilerle konuşan adam. Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Ömrüm, nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz. Şükür. Ablam senden isteğim var. Azer Bülbül'den diyor, güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Değerli eşime gelsin benden diye seslenen Peri Hanım, hoş geldin. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Hoş geldin, sefa getirdin, şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun. Yine süper bir video. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekli, güzel yürekli İmbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Çok teşekkür ediyorum. Senin de keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan, Anadolu Ulaşım Kaptan Özgür Aydıncı. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmim ve Uşaklı Kaptan arkadaşlarım için gelsin diye seslendin. Özgür hoş geldin. Tüm kaptan şoförlerime benden de selamlar, sevgiler olsun. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Günaydınlar. Seni severek dinliyorum. Zonguldak'tan Sevgi, şu an İzmir'e geldim. Sizi telefondan dinliyorum. Sıradaki şarkı öncelikle tüm dinleyenlerimize, sonra da bize, sonra da bana diyor. Armağan edersen sevinirim. Sevdiğim Esra'ya ve buradaki bütün yeni sevdiklerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar diye seslendin. Sevgim hoş geldin İzmir'e. Gezmeye mi geldin, tatile mi? Ha? Hoş geldin. Programa da hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Sırada güzel bir şiir var. Arzu edersen şiiri armağan edelim. Arzu etmezsen, yok ben şarkı istiyorum dersen, İbrahim Erkal'ın benim çok sevdiğim bir şarkısı listede. Onu armağan edelim. O nasıl bir diyor aman çekiş. Ferdi Baba, alemin tescilli kralı da babası da sensin. Sevgili Hurşit. Can kardeşim günaydın, nasılsın? Günaydın İmbat canlar. Bugün her zamankinden daha güzel bir gün olsun. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ayşe'nim hoş geldin. Bizlerden de sana sevgi olsun, saygı olsun. Günaydın, günaydın Masal ablacığım diye seslenen sevgili Ender. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun. Ahmet kardeşim, konser şarkıları süper olmuş, eline emeğine, yüreğine sağlık. Üçüncü şarkıyı ben keyifle dinleyeceğim. 100 üzerinden 100 diye puanlamayı da yapan Finlandiya Mustafa Yaşar. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum. Geç kaldım diyor, seni seviyorum. Yetkin kardeşim teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı sana da gelsin. Güzellik ben bugün diyor yoğunum, şimdiden yazayım. Gülşen'im canımsın. Kolay gelsin. Kulağın bizde ya, o da yeter. Sağlığının, sıhhatinin yerinde olduğunu bildik. Oh mis dedik.

Bütün ışıkları söndürdüm, susturdum bütün sesleri. Artık ağlayabilirsin kanka. Severken bana sormadın, ağlarken de utanma. Nasıl unuturum diye düşünmeye başlama bir beyhude çabayla. Her unutmak çabası bir hatırlamak hamlesidir aslında. İlk akla gelendir en çok unutmak istediğin. Hep kaçmak istediğin yere koşarsın aşk. Çok ahmakça biliyorum ama herkes teslim oluyorsa eğer en çok kurtulmak istediğine, bu kez ahmaklık sırası sende usta. Alımlı delikanlılığından alıngan bir adam yaratmışsın. Yumruklarının içine sıktığın gururun kırıldı kırılacak. Ama dert etme, gururun kırıldıkça çoğalacak. Aşkın acısını çekmek, aşkta hile yapıp gitmekten daha asil iştir. Sen şimdi seni sakız gibi çiğ

Bütün ışıkları söndürdüm, susturdum bütün sesleri. Şimdi alemin bütün efkarını toplamaya başla. Topladığın efkarı dağıtma vakti gelir nasılsa. Aşkta kazanan taraf yoktur, bunu sonra anlarsın. Ayrılığın izlerini kaldırıp saklayabileceğin tek bir yer bulamazsın. Islak açık bir yara gibi şimdi kalbim. Hiçbir tesellide teselli aradığın da yok. Şimdi denizleri içsen sönmez içindeki mahşer yangını. Bu illet senin gibi kaç adamı küle çevirdi de küllerin hepsini kalbi yalandan bir Leyla üfleyip gitti. Sen İstanbul'un rüzgarında uçuşanı toz mu sandın? Hepsi küldür senin gibi. Ben çok kadın tanıdım. Sevenden sakındığı bedenini sevmeyenlerin yoluna kilim yapmış. Sen gözünden sakınmışsın, o gözünün yaşına bakmamış. Şimdi dilediğin kadar ağla, bana da bir şey sorma. Bu da geçer diyeceğim, inanmayacağım nasıl olsa. Boş ver derdi kederi, sat gitsin. Gel şimdi bir muhayyer kürdi şarkı okuyalım. Allah gidenleri affetsin.

Bugün bir cümle çarptı gözüme. Bir insan birlikte hayaller kurduğu insanı sadece susarak hayal kırıklığına uğratabilir mi? Peki neydi o susmak? İnsan sadece diliyle mi susar? Susmak sadece kelimelerin bittiği nokta mıdır? Görmezden gelmek, birlikte olduğun anları kaçırmak, sevmeyi unutmak, sıradanlaştırmak, hayatı kaçırmak, en güzel anlarda olamamak, şu kısacık hayatın kısalığını unutmak, kollarının altını sığınak yapamamak, bunlar susmak değil de neydi peki? Bencillikti, nankörlüktü. Sevgili Rıdvan, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Susmak sadece kelimelerle olmuyor. Hal ve tavırlarınızla da susabiliyorsunuz. İşte biz de ona bencillik diyoruz, nankörlük diyoruz. Masalım, can kardeşim benim, imbat canıma, imbat canlara...

tüm can dostlara gün doğsun yüreğinize umutla, her yeni sabah başlasın sevgiyle. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın. Dostluğumuz ömür boyu daim, muhabbetimiz hiç solmasın. Rabbim sağlık, bereket ve mutlulukla her adımınızı aydınlatsın. Dualarınız kabul, yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Günaydın canlarım, iyi ki varsınız. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ayşe'nim canımsın, şahanesin. Senin de yüreğin var olsun. Hoş geldin Masal, hayırlı yayınların olması dileğiyle. Ferdi Tayfur'dan diyor, güzel bir şarkı çalar mısın bu şarkı? Pehlivan inşaat çalışanlarına da gelsin diye seslenen Ali Nizamoğlu. İyi dileklerin için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Keyifli dinlemelerin olsun. Of of diyor Ferdi Baba söyler. Gönlün var olsun. Masal kardeşim sağ ol, var ol diyor. Bu arada kafam karıştı, böyle tek tek tekleyerek okudum. Üst komşum. Üst komşum mesaj atıyor da. Yanlış anlaşılma var. Elektrikler yok diye. Bende var ya elektrikler. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin. Süper Burhan Çoçan konseri dinledik. Emeğine yüreğine sağlık Ahmet abi. Yüz üzerinden yüz diye seslendin. Hoş geldin. Sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar. Nasılsın bakalım? Beni sorma diyor, her zamanki gibiyim. Ama her daim olduğu gibi kulağım sende. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı gelir mi? Seviliyorsun. İyi ki varsın, cansın, canansın. Maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Hoş geldin. Kulağın, yüreğin bizimle değil mi? Kolaylıklar diliyoruz sana. O güzel yüreğin var olsun. Müslüm Baba şarkısını da listeye alalım elbette. Hayırlı yayınlar masalım. Ben Gülizar, Alaşehir Yeşilyurt'tan, senden Zara'dan diyor, güzel bir türkü istiyorum sana ve İmbat ailesine, çalışma arkadaşlarıma, Sümeyra, Şirin, Salamura çalışanlarına gelsin diye seslendin. Gülizar'ım hoş geldin. Sümeyra, Şirin'e, Salamura çalışanlarına benden de selamlar, sevgiler olsun. Masal abla, şarkı için çok teşekkür ederim. Videomu çektim. Ferdi Baba şarkısıyla gerçekten çok kral video oldu. İmbat FM sayfasına attım. Çok seviliyorsunuz İmbat FM, Kara Mürsel'de diye seslenen Mümin Başkan. İzledim videoyu, şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kısa kısa videolarını gönderen tüm İmbat canlarıma sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Şarkıları, anonsları, yolları, dağları, bayırları çekin, gönderin gelsin.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Beni affet. Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç. Beni affet. Bir adım kalmalı geriye.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
12: İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın Masal, iyi yayınlar senden Gökhan Güney'den diyor. Güzel bir şarkı istiyorum. Tekstil camiasında çalışan arkadaşlara gelsin diye seslenen bir canım hoş geldin. Tekstil camiasına selamlar sevgiler gönderelim, o güzel şarkıyı listeye alalım olur mu? Can kardeşim Ahmet, eline emeğine sağlık, süper liste. Hepsini aldım diyor. Danimarka dinlemede sevgiler saygılar diye seslenen Ayşen'im. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim diye seslenen sevgili Sedat. Yine konser için alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Masal başta şarkımız için çok sağ olasın, gönlün var olsun. Yine 10 numara listeyle harika bir konser için Ahmet kardeşimizin eline, emeğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin diye seslenen sevgili Yetkin. Selam olsun Hamburg'dan İzmir'e, selam olsun Masal'a. Müslüm Baba'nın şarkısı diyor. Sadece İzmirli'ye gelsin diye seslenen Hamburg, Ferdi Çutak. Hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Eğer burada bahsi geçen İzmirli bensem, aldım kabul ettim. Çok teşekkür ediyorum. En güzel şarkılar benden sana, o güzel yüreğine de armağan olsun. Ahmet kardeşim diyor, dağladın yüreğimi. Sevgili Ender, eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah. Ahmet kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Ah Ender, ah, şarkı seni çok etkilemiş. Bir kez daha sonsuzluğa uğurladığımız sevdiklerimiz için şarkılarımızı ve dualarımızı gökyüzüne gönderelim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Masal. Kemal Paşa'dan Ayfer, fabrika arkadaşlarıma, kızıma, torunuma, oğullarım Ali, Nedim, Hamza'ya, hayatımın anlamına, Erzurum'daki eşime, tüm imbatcanlara sıradaki şarkı gelsin diye seslendin. Ayfer'im hoş geldin. Evlatlarına, eşine, iş arkadaşlarına benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Torunlarına da tabii, ama sıradaki şarkı gelmesin. Yok, sıradaki şarkı böyle çok da sevdiklerimize armağan edilecek bir şarkı değil çünkü. Ahmet abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir konser oldu. Tüm alkışlar sana abim diye seslenen sevgili Hurşit. Ablam, bilerek dilimizi ısırdığımızda acımıyor da, bilmeyerek ısırdığımızda neden acıyor diye kara kara düşünmeye başlamış. Şimdi hemen bilimsel bir açıklama. Bilimsel değil tabii ki de. Sevgili Hurşit, şimdi bilerek dilini ısırdığında kullandığın kuvvetle bilmeyerek ısırdığında kullandığın kuvvet aynı mı sence? Canımızın yanacağını bildiğimiz için bilinçli yaptığımız şeylerde daha temkinli davranırız. Bilmediğimiz, aniden gelen şeyler can acıtır ya zaten. Hayatta öyle değil midir? Gün ışığı yumuşakça süzülürken kalplere sessiz bir sevinç dokunsun bugün. Umutlar taze bir esinti gibi yüzünüze konsun. Can dostlar bir arada, göz göze, yürek yüreğe. Masal gibi bir gün olsun. Her anı gülüşlerle örülü, iyilikle yoğrulu. Kalbiniz ferah, yolunuz aydın olsun. Bugün sizlere güzellikler getirsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Oy Ayşen'im, açtık sol şeridi, gel. Gel tabii ya, gel. İyiyim güzellik, teşekkür ederim, kulağım sende diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Ahmet Bozkurt kardeşim, süper konserdi, eline, emeğine, yüreğine sağlık diye de not düşmüşsün. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim diye seslenen sevgili Sedat. Keyifli dinlemelerin olsun. Selam, iyi yayınlar diliyorum. Masalcan Ali Kınık'tan diyor, güzel bir şarkı çalabilir misin? Bu şarkı bana, size, Hayrettin Kaya, Muhsin Bey'e ve de ameliyat olacak olan oğluma gelsin diye seslendim. Mustafa hoş geldin.
çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Şu anda her nerede şifa bekleyen varsa Hayrettin Kaya'ya, Muhsin Bey'e bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Az önce dedim ki sıradaki şarkı sevenlere armağan edilecek bir şarkı değil. Aynen öyle. Sevgimize layık olmayıp, sevgimizi hiçe sayıp, sırtını dönüp gidenlere. Bak yıkılmadım, ayaktayım. Neden? Çünkü ben de seni sildim kalbimden.

benim kalbim taş değil. Kalp sözlerine dayansın, senden gelen sevginin kapıları kapansın. Bazen sevgi duygusunun ardına saklanıp ne de kırıcı cümleler kurarız değil mi? Sonra da bahanemiz hazırdır. Ben sinirlendim ondan öyle dedim demeseydin. Zaten insanların gerçek yüzünü o sinirlendiği anlarda görmez miyiz? Bahaneler üretmek kolaydır. Hepimizin her şey için bahanesi olabilir. Ama sevmek dediğiniz duygu incitmek değildir. Çünkü insan sevdiğinin kırılmasını, incinmesini istemez. Ya da ben öyle düşünüyorum. Birileri de çıkıp şey der mi acaba? Yok ya, sevgi incitir. Bir de şey var ya, konuyla çok alakalı mı bilemedim ama ben böyleyim. Sen öyle değilsin abi. Sen bana karşı öylesin derler adama. Bir bakıyorsunuz dışarıda kanatsız melek, herkesin yardımına koşan güler yüzlü şeytan diyecektim. Mevzu size gelince ama ay, dağları taşlara. Yapmayın, sevdiklerinize iyi olun. Dışarıya kendinizi iyi göstermenizin, mükemmel insana oynamanızın bir manası yok. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. En nihayetinde insanız. İnsanoğlu beşer şaşar. Ahmet kardeşim teşekkür ederim. Sağ olasın, eline emeğine sağlık. Çok güzel oldu. Yüz üzerinden yüz. Melek masal. Çok erken bitiyor yayın, neyse diyor. İdare edeceğiz gari. Tam kalp kalbe karşıymış. Ben de şarkıları listeye alırken baktım programın sonu gelmiş ya. Ama dediğin gibi idare edeceğiz gari. Çok insan sildik, eskittik, can ciğer dedik, olmazsa yaşayamayız dedik. Ama yeri geldi, onu da sildik. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Öyle işte. Süper bir konserde puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah, cansın can, maşallah sana. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah diye seslendin sevgili Mesut. Cansever şarkısı arşivim dahilinde değil ama az sonra Azer Bülbül şarkısını dinleteceğim. Aynen öyle, kimse vazgeçilmez değildir. Zaten vazgeçilmez olduğunu düşünenler en büyük hatayı yapanlar. Bu beni seviyor, bu benden vazgeçemez. Ben onu da yapayım, bunu da yapayım. Eldeki kuş, teldeki kuş, kafesteki kuş. Maşallah, etraf kuş cenneti. Ve siz diyor şu an neden dilinizi ısırıyorsunuz? Aslında bu bir yanıltmacaydı ablam diyor. Dilini istemsizce ısıranlar oluyor. Yok yok, bence onlar bize maşallah demek için, hani dilini ısır maşallah de. Öyle bir şey yok muydu ya? Tahtaya mı vurdu nazar değmesin diye? Devreler yandı bende sevgili Hurşit. Vallahi dilini ısıranlara da bir şey diyemeyeceğiz. Böyle sinirden dilini ısıranlar sakin, relax ama maşallah manasında dilini ısıranlara da yüreğiniz var olsun diyelim ve Azer Bülbül şarkısına geçelim. Az önce sildim seni, sen kimsin dedik ama gerçek duygular öyle mi? Gece olup yastığa başınıza koyduğunuzda yaşadıklarınız mı düşüyor aklınıza, yaşayamadıklarınız mı?

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be sen.

Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten

Yatmak istesek de yatamıyoruz. Neden? Çünkü sağımız yalan, solumuz yalan. Dost dediklerimi olmuş yılan. Ay şiir gibiyim maşallah.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Energis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

kaç tane İzmirli olabilir ki diye sormuşsun. Sevgili Ferdi, İzmirli çok. Ama ben gibisi yok deyip tüm İzmirlileri kızdırmak istemem açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. O güzel şarkıyla kapatacağım. Hatta bugün kapanışımız değil de kapanış ve bir önceki şarkı Müslüm Baba şarkıları olacak. Öyle denk geldi. Müslüm Baba hayranlarına duyurulur. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres tam 90 İmbat FM diye seslenen Çamdibi Sertan Köprülü. Finlandiya dinlemede Can Masal bugün salıyı bayağı salladık. Finlandiya'dan diyor hissettim. Danimarka'ya, Almanya'ya kadar. Hissettik vallahi diyor, eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere, kal sağlıcakla. Günün kalan vakti neşeli, mutlu geçsin. İmbat canlar, kalın sağlıcakla, dualarla. Yarın sabah görüşmek üzere diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Biz çok güzeliz diye boşuna demiyorum değil mi? Hep birlikte yine şahane bir yayın çıkardık. Sağ olun, var olun. Emeği geçen herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Melek Masal, güle güle git, güle güle gel. Allah nazarlardan korusun inşallah. Seviliyorsun çokça. Selamlar, saygılar, hoşça kal diye seslenen Etem. Çok teşekkür ediyorum. Sen de kendine iyi davran, tamam mı? Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine ciddi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın. Can Masal kardeşim, İmbat Canlar. Sizler de Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Bana şarkı hediye eden güzel yürekli İmbat Canları da teşekkür ediyorum. Yüreğiniz var olsun inşallah notuyla. Kapanışımızı yapmış Can kardeşim Masal'a bugünlük sana güle güle diyelim. Gönlün huzurla, yüzün gülümsemeyle dolsun. Yarın geldiğinde yine güzel sohbetlerde, güzel anlarda buluşalım. Kendine iyi bak Can kardeşim. Yarın görüşmek üzere. Danimarka dinlemede selamlar, saygılar. Ayşe'nim canımsın. İnşallah hepimizin yüzünde kocaman gülüşler olsun. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma. Seni seviyorum diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim, sen de çok seviliyorsun. Hatice ablama da selamlar, sevgiler olsun. Ablacığım yine harika bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak. En güzeline emanetsin diye seslenen sevgili Hoşit. Sen de Rabbime emanetsin. Kendine iyi davran, tamam mı? Dilini ısırma. Gerçekten bilir misin bendeki seni? Bilir misin görmediğim gün sabahı nasıl ettiğimi? Dokunamadığım her an dirhem dirhem eridiğimi? Gitme. Yüreğim yokluğunu kaldıramayacak kadar yorgun. Bir nefes uzağımda olan olmana dayanamazken bir ömür benden uzağa gitme. Susma, anlamını yitirmesin kelimeler. Bir tek sözüne şu gönlüme yeniden bahar gelir. Etme. Gözlerini gözlerimden çekip bir bilinmez diye sevdamı mahkum etme. Uzat. Elinden zehri bile şerbet sayar içer yüreğim. Sensiz bu dünya cennet olsa neyleyim? Gel, her şeye hazır bu yürek seninle. Bir sabah gün ışığı gibi doğ yüreğime. Sana son sözüm, hadi aç yüreğini. Oy, final diyelim mi? Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahanesin.

Masal ablam, bugünkü güzel programın için çok teşekkür ederim. Ben Kaçar. Behlül Kaçar. Öğle yemeğine gidiyorum. Yarın sabah görüşmek dileğiyle inşallah diye seslenen Mümin Başkan. Afiyet bal şeker olsun, şifa olsun inşallah. Ben de acıktım bu arada. Çok açlık hisseden biri değilim ama bugün bir acıktım. Bu arada diyeceksiniz ki Masal, sen televizyon seyretmiyorum diyorsun ama bazı dizilerdeki replikleri gayet de güzel biliyorsun. Evet efendim. Nereden biliyorum? Her gün sizlere video hazırlıyorum ya hani. O videoları araştırırken dizilerden kısa kısa kesitleri görüyorum. Ha, bendeki tek sıkıntı, hangisi yeni dizi, hangisi eski dizi onu bilmiyorum. Bir de bazı cümleler o kadar klişe oldu ki, hani televizyon seyretmeye bile gerek yok. Günlük hayatımızda da telaffuz edebiliyoruz. Mesela bana masalınıza. Günün güzel geçsin inşallah. Güzel insan, güzel yayın oldu diye seslenen sevgili Mustafa, çok teşekkür ediyorum. Senin de günün çok güzel geçsin. Buradayım Masal, emeğine, yüreğine sağlık. Zaman su misali geçti. Allah'a emanet ol, iyi ki varsınız diye seslenen İstanbul Avcılar Zeynel Abidin Bayram. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum sizlerle birlikte. Oh, sefamız olsun. Eşleşmeyi unutma kardeşim. İşte beklediğim mesaj geldi Can abim. Bekir Kaymaz abim ya, değil mi? Eşleşme yapmadan gidiyorum sonra. Tamam abim, sağ ol, var ol, eksik olma. Yaşa masalımız, iyi ki var.

Varsın. Konser için teşekkür ederim Ahmet kardeşime. İmbat canlar, Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz inşallah diye seslenen Beydağlı. İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa her sabah randevumuz var. Kimseye söz vermiyorsunuz. Ya işte söz verdiğiniz zaman orada devreye girerim. Bana masalınıza bunu nasıl yaptınız diye. Sayfamı tekrar bir yenilemek istiyorum. Sonrasında eşleşme için listeme göz atacağım. Yok vallahi. Bütün yorumları okumuşuz. Hay maşallah. Evet, listemi aldım. Bu arada bir sorum olacak. Hurşit, biz sana kimden sonra konser vermiştik, yayın vermiştik diyecektim neredeyse. Orada bir karışıklık oldu. Yani karışıklık oldu derken ben not almayı unutmuşum. Not almayınca sonra liste yanlış ilerliyor. Ama yarın Hurşit de değil tabii. Yarın konser Sakal Faruk'ta. Kendisi bugün hastanedeydi. Konser yapabilir mi? Bilemedim ama şu anda bizi duyup duymadığından da emin değilim. Duyanlar duymayanlara, İmbat canlarım Sakal Faruk'a ulaşsın lütfen. Eğer vakit bulursa, bana da moral olur, tamam konser hazırlarım derse yarınki konseri ona verelim. Yapamayacak olursa da konsersiz bir gün geçiririz. Sonrasında Sakal Faruk'tan sonra çarşamba Sakal Faruk, perşembe Ayşen, cuma bir imbat canımız, ama o imbat canımız bir süredir aramızda yok. O yüzden şu anda beni duymadığını düşündüğüm imbat canlara konser vermiyorum. Ve haftayı ben konser yaparak bitiriyorum. Ya cuma günü konser bendeymiş efendim. Konser eşleşmelerini de önceden okudum ki sonra unutmayayım. Peki, saatlerimiz 12.02 oldu. Ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardınız, iyi ki vardık. Yine şahane bir yayın oldu. Yanımda olan, yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan tüm imbat canlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. Çok seviliyorsunuz, bunu unutmayın. Ve sizler de kendinize, özellikle kendinize çok iyi davranın. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
6: Her senin kalite, Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy, dışım çiçek,

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Demende mobilya. Moda sadece giyilen elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Ateşteysen ben kordayım, sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm, bil ki ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım, sonsuz aşkım, sonsuz aşkım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: biz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile arzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arz senin kalite. Demente Mobilya.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Hasret vurdu yüreğimi, neredesin? Öyle özledim ki seni. Sensiz günler bitiriyor beni yavaş yavaş. Eksik olan bir şeyler var bu evde.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya Beşa Migros mağazalarında.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evde de başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen İbek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Taş kademlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik abalı ayçiçek yağı 419 liraya. Beşa Migros mağazalarında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

payın alır bu sözden. Dünya şahit olsun biz bu gidişle, ahirette dem gülemeyi sevdim. Tanrım ahirette dem

Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özleyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim, o da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü beklenir. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
11: Doğru seçim Doğru Can.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Beşa Migros'larda kaçıramayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya Beşa Migros mağazalarında.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Bakma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gelecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmış

altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvana Ser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
11: Doğru seçim Doğru Can.
12: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.
1: Resmin her baktığımda sevdiğim ah içim acıyor. Varsın acısın içim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kim sənin açdığı yara gözümdən yaş tökəməz qayrı. Usul usul adımlarım var cəsarət edib girilməyən sokaklarda. Ölümün pençesində sessizliyim deymiş gökyüzünə. Sensizlikten mi, yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yer. Alıştım, kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiz.
1: İmbat FM, damardan alıştım, kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşa Migros mağazalarında.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
7: Doğru seçim Doğrucan.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: Hey.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Çabuk olalım aşkım.
2: Ben yapamıyorum.
1: Her şeyi
2: kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum.

0: 그래도 엄마 명균이 이상한 조직 따라오는 일로 해보더니
1: 거기 집이 어디래?
0: 거기 안 있어. 루트 예상계지 올라오느라 다행이다.
2: İşte işten geçiyor günüm, içim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içimden.

0: Adettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: O bahar gibi elbet pişman olup beni anarsın.

sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: 알지 봤는데 저 미련 맞아 높여서 그게 나오는데
1: 엄마
0: 괜찮겠니 괜찮으면
1: 이들 스타스 콘서트 디 에베도 엄마 명균 istiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle.
1: O bir anlık zaaf dediniz. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha? Hata ha? Bak sana hata işte. Bak burada hata.
1: Kendine gel.
0: Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
1: Yetin
0: lan karşımda.

ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden. Uyanamazsın, uyanamazsın.

0: FM, damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

Sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

mektubum. Yarın sabah gün doğarken yola düşerim. Anne, sana bu yazdığım en son mektubum.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

0: bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumla beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.
1: Anne, sana yazıyorum bu son mektubum. Yarın sabah gizli

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

aklımda bir türkü, hayalinde de sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

Merhaba güzel gözlüm, sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar, satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var, bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım, yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey, ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen, karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi ağladığım?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzün. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın. Dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum. Yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep sende.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttülü, Behmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir son bahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine, seviyorum, seviyorum, ölürcesine.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Aslı anne. Sen gittin, ben bittim, biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bile alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda. Hepsi karşımda, düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim, bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim, hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de bir tek sensizliğin ölüm olduğunu bilmedim anne.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştum. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilelim bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabımı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı sileyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.